Arşıma aman et çatıksın, aklın var o şovay maşına, asıl bir jandarlaş mı? Amga joga sajil çengce, alha söbürü tümşö tümce, altın zeyğın joge yemşö, amdın dara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tutun tartar gıdı sarın narın gelvgan gönlün mağlı dığının tonu bal çengce. Şarkı sorgun kuru bol yolma şili nafça duri bir çengce. Seyhallam ni açın şıga çayşan kara camına tümce. Odun harga morul kışın bombus bombus alha tınce. Borun emirri dorsullama bonti solga tınul çengce. Baslın tetin te güge tık kuhutun zeyhi şamlar gıpşın. Bakşi hamgılladi ün tetin te güne dalda de. Ünüfin arnar kütlim şo, orgın mırdar kasrim şo. İşin kurni umur himo, öldümü yeftil kartı uyum. Ükkalin osti odun imo, öre takste oldu imo. Ngod baslın çüzürdü imo. Asin gajir hur hiin uyda arbın neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdı imo. Ergo murni buhtu, murni buhtu. Tere matto lambal horan, ayul bukti liso gud. Bota erni ırgit başat ınhamılgar, yirhin turuid bülgülge. Ütkod hollos irsiyim, ınılga dil tolsiyim. Ulgirin tengim bosiyim, de ucilga dil sansiyim. Undustine hılbır mayga, ucuştanar olone. Inhamır, mən matto nerçinli bülgülge.

sunu sako sunu mari tununa fama allah ayeta alika mo holu wala ma pelak nyade.